Li Zanîngeha Otlûyê di konserekê de bi hurmetî li alayê kiribûn ji ber wê 6 kesên din jî hatin girtin. Di sala 2012-an de li Aydinê xortekî 16 salî hatibû kuştin. Bi îxbareke dosye cardin ve bû. Mehkeme 4 kes hebs kirin. Ji wan yek dayîka wî ye. Li İzmir'e de Behra Ege'ye de 39 koçberin kaçak hatın girtin. Van Hewl'de da bu boteke lastik herin Avrupa'yı. Li Serekaniye Rıhaye zarok eki 5 sali vinda bu. Piştile gerine yazda saatten kurruk li Serbane mala khuat dittin. Te tahmin kirin ku bi ceyran eketiye u candaye. Li Bursa'ya şoföreki gühnere polisan u reviya li arabeyeke sekinan dini xist u hat zevt kirin. 505 hazar lira ceza xuar ve saytavi du mahan ve giredayi be. Gühdarin aziz, bültena saat yeke qediya. Bu xatırı ver.

Serok Amerika'yı Trump çû Pekin'i, sedemen ziyarete Roşlata Navin ekonomi u meseleya Tayvan'ene. Serok Çin'e got, ger safi nebe emdikarın bona Tayvan'e be Amerika'yı ve bev biçin. Alikare Seroki Amerika Ayvan seşkere kirku bi İrani re müzakereki geleki bi peş hıstine. Vezire Karin Derveyi İrani Erakçı diyar kirku ev bi eriş u tehteye ji kesira nayen rayi u hapede çu kesnikare meseleyame uhu bireye bazen neşkeri safi bike. Li Hindistanê li eyaleta Uttar Pradesh'e bu fırtone, baraneki hortbari, lehî rabû hejmara miriyan derket heştê û nehan. Rêxistina tendirustiye ya cihanê eşkere kir ku hanta virüs niha ji bo dünyayê gêm talûke ye. Serok Komar Erdoğan gihişt Kazakistan'ı, Serok Komar Mazvan Kasım Cömert ve Merasima Fermi Peşvazi ile gir. Alikari Serok Komar Cevdet Yılmaz Got, Vek Türkiye Empiştgiriye ki hırt didin Bosna Hersek'i. Vezireki İsrail'e Tevi Komek'i bir sermescid eksaya da girdi bu. Vezarete Karender ve ya Türkiye evbe hürmeti şermezar gir. Vezire Dadi Akıngürlek diyar gir ku listina behisa der kanuni hatta iro suç ne bu. Vezir Uhabede çu, jibo ku listin jibibe suç em haziriyandikin. Her uha gürlek diyar gir ku de operasyona behisa der kanuni hapandın ubertilande seba düsüt guman baran karara bınçav girin edane. Serdozgeriya Komareye Osmaniye jiber suce hapandine heqe bis mervande qrara deste serkirine hlani. Keşbu kuvan bre u re bazen der kanuni 35 milyon lira bedest xistine. Navend Diyarbekir li neh bajaran operasyona tiryake çebu. Dadgehi bona çarsudu benç kesan qerara bincav girine derxist. Emniyet u saloh geriye behevre operasyon gir. Tiryak vroşek li İstanbul'e qefalt. Dileber Sina irtikapede dozger bona şaredar bereye boluye düsüt uşes du se sal cizayı hapse xwast. Lizaninge ha ot diye du konsere gide be hürmetli le alayı gribim. Jiberwe şeş kesendin ji hatın gırtın. Di sala 2012'de li Aydın'ı Xortdeki 16 salî hatı bu kuştin. Bihbareki dosya cardın ve bu. Mehkeme çarkes hapis girin. Juan yek dayı gavye. Li İzmir'i di Behra Ege'de si uneh koçberin kaçak hatın girtin. Van Helde da bi boteki lastik herin Avrupa'yı. Li Sererkaniya Rihayê zarokekî 5 salî wenda bû. Piştelêgerîna 11 saetan gurek li serbanê mala xwe hat dîtin. Tê tehmîn kirin ku bi ceyranê ketiye û can daye. Li Bursayê şoförekî guhneda polîsan û reviya. Li erebeyekî sekinan dixist û hat zeft kirin.

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdi dünyara. Cihan hoş bu bi bina gülera. Hevalti dosti baş edişine de. Şehevdu hez bikin dibi dünyada. Tişti çu ne dedu.

0: vajiyek giring bu, barê wan gram bu. Xwarin ve xwarina xwe bira dikkat bikin. Yani xwarin ve xwarinan rutinek wan heyi, rutinek azmini. Eger ku ew rutine azmini xarabı ve çağı derinye wan jî xarabı, pergele wan jî xarabı. Ji ber vê aliyê de bira xwarin ve xwarina xwe dikkat bikin. O ji teknolojiyê dûr bikevin. Yani nebêjin gelo vay ez rahatim azmin hindik ma vay xelas bûm ve mijarê xwe xelas kir, tiştekî wenî tune yî. Ez min heya tu têkevî jî berdewam dike, heya tu derkevî hilbijartin jî heyî mesela, wenî berdewam dike. Aliyê din de jî emliyê binerim, çawa ku vedikevin, saeta veketin hem bibêjin nehe, bira vê rutinê tu carî xera nekin, yani nehe nehe nî ve dehe hedî çi ye. Hinekin saet heya yekî du dasya du şixul nef tiştekî aliyên tendurustiyê de ne baş in. Yani bana gerek zedetir dikkat bikin, o pirsê xwe pir zedetir çareserkirin bi ku o ser bisekin. Yani pirsê xwe çi ser şaşiyat pir zedetir bisekin. Gelo çünkü ya madem de kafan azmune em ser rastiye disekin em de me çen hap rastiye çekri çen hap şaşı çekri em pır ser şaşıya çen hap iyice az bağırım azmun bir ser pır sen şaşı derbastı bi yani teyir o çı mijarata kijan mijar kemi tekijan pırs çekir yani çene kir kemasiye te kuyu te jikol lor bibinim u aliye planı program ek bira berdoğan bıkım tüyro kanı 10 saat 11 saat jibi şokul ama o belase beji kanı herre. Yani tu 2 saat 3 saat bir şoğulu eğer ki tu bavari tavayı hedi hedi halas kiri ve çağı mesela tu kanı azmın berdavan bıkı yani azmı serkeftin bıkı bana işte gringi yani vak çay iro az ana ve çaya ve duhum ez ve çaya tev de vekum ez bir şey utum yani onu ne yapı azmı işte ki onu ber ve aliye de gerek şukuru işte onu dikkat bıkın bala
1: Taş
0: kubidin
1: kuat
0: ser.
1: pivandın u vakatandın u de demek o edizede bu kerti mamuste. Mesela minako demjumar em hinek jiye düşse cuda cuda neş kuat kuandakar.
0: Bali.
1: Hin kez de bejim ko sere sabaha betir mejime tiştan hildi bir jere. O hin ji kez de bejim ko evari ve de mejmure gelek eb kerti. Yani il gor kuaz bavarım ku yani avdikarın bacibin ve demi.
0: Bali ya
1: Kijandan be.
0: yan ve gorilik onu emlebilir. Çağ sibesu saat 8'ten naha da mejiye mera hizdeyatır du şugulu. Hem ev gori insan du gari hınakayı saat 8'ten naha da ne kanır rabi yani. Saat 11'da da yekeye duradı bi. Ya jenakayı şef ni ve şefi saat yekeye duda da ve dikeviş ber ve aliye de du gari. Ama ez bavarım xavahu bira ter bigirin yani. 6 saat 7 saat yani xo bexu nehirin tüzari ve pevajiye de. U aliye din deci vek megot mesela demjimar gori mirova du gari yani. Hine kanı saat 6'a duradı bi, hine kanı 7'a da 8'a duradı bi. Ev du gari ama zeytir bira bala xo bilin rutina xo tüccari xara nekin. Veya da ija pişkiriji pir mühimi. Yani pişkiriyu tekiliye malbat, yani ji çi daha xivin, çi dibêjin. Dema ku malbat ji pişkirine de zaroka, ve çağıydı ise pişkirik zeytir çeydi bi. Ama planı programı xo bira xara nekin. Derin dershane, yani ji derin mektebi bira wani berdavan bikin. Roje 5-6 saat ez bavarım gori da xoziye zaroka besi juan rı. Ali edin de jibra bina xo bigirin. Roje nif saat, 40 dakika wan meş bikin yani herin şukunin ki bigirin. Tevde 24 saat jî ders
1: Bele
0: nabı.
1: mamoste, şu an mail serveci bir sakinli psikoloji ya ve yani goderuni ya ve heye brasti au jigelek bandori dedi sarmrovan yani sarquanda karan lazım koji bu ve psikoloji dem der kevin hani ki je dur bu kevin te şu kanda karara bejeçi.
0: Yani dıvır da şu kanı karar ne bejim? Aziz malbatır bejim. Yani malbat zedetir. Bari zaruka grandıkı o derini yaman pırkaradıkı. Yani vak pilot adı binin cana vak makine adı binin bejim galo mesela ez ne bu doktor biraz zaruka yemişi doktor. Bu yani şey ez ne bu malum biraz zaruka yemişi malum bu. Ber ve ariye de pırskireke yaman pırı. Yani peşiye bira malbatlı hobiner galo ez kijan çava da axivim tekiliye mi çavayı ez gori empatiye hareket dikim ya jih hareket nakim ev pevajiye kısalak berdavam dikim yani ser zaroka emiliye van pır granı bari van pır granı jiber ve aliye de malbat gerek bir şey hinda zaroki xubin pişkiri bidivan o buhana hoşki ba axiv gori empatiye ba axivim ija zarok şi mesela anksiyete çedi bi dve pevajiye de pır dikemin bin depresyonu hine kanı zarar edildi xo zarar edildi malbata xo çiçti jibo çiçti onu içeyine bir gerek tüccar jibine ki yani azmın haya jiyanağın berdağın bu kuvayım demiri ver hey yani her tem hey azmın ne sona dünyayı sona ömre mereyim Ev ji bo xebateke, ji bo îşekî lazim e. Ji bo pêvajiyê.

0: lazım mı? Bu peşeroje lazım mı insanları?
1: Mamoste
0: Ama
1: yani
0: sedise ne lazım? Yani iroj hayata tercih yanete ne gringtir? Belki tuye azmini serkefti ne bitti tişte kidin çeki yani. İro em sad hab du şugulu em belki not hab az işi xabate xo haznak yani. Viyaj tişteki per gringi. Ama bura bu şugulu destevan çeyi bura bıkı. O Ali Edin de jiş xur duacı bıkın planı programı xo çekin. Gori planı programı xo bu şugulun demaku derniye ankara buji proje nif saat saat ke biraz xur bimeşe. Hinki ci
1: Hamle bahsa ve
0: hinki bena
1: bıkraya.
0: xo hinki fıra bıkı yani.
1: Yani de bir

0: E gelek kes usal didriye xwe de li ser milê xwe dikin gelek var. Li derdora min jî bi rastî gelek hene. Dibêjin ku gava ku saet keş xwar vedixetînin usa dibêjin dilê wan nerehete û dibêjin îro me şaştiyeke gelek mezin kiriye. Gelo ev rast yani hestên usa rastin.
1: Benim. Yani heste olsa ne rasta ama
0: Xwe sucuda hez
1: zeyadır çeydi
0: dikin.
1: bi yani mesela azmine mehek dimini mirov dikeve azmine edin jibo ki amade kirin led nere dibeje ya gala çiçteki nizanım hişmendi ekveni çeydi bi dibeje az şaşi dikim ya yani jinakim çiçteki veni jibo çu çeydi bi hedi pır alimi pır him buyi pır zedetir agahi girti işber ve aliye de cana mere şaşi kanı bağıxıb yani şaşi mere kanı bu fikrim veya da kuandakara tevahi de onu içeydi bi fikre ki onu içeydi bi yani hama rastı emliye bine razımın çişteki green gıt çişteki cüdayı demek ku katın azmın eve çakı agahi yuvan eder kebi holi ana ev katın azmın ek du azmın vana pırne green gı ev hestana ev derunya tevahi kondekara gışa çeydi bi di jihana man gışa da hey bira tüzar ne tırsın peşiya xubinarın lukubinarın zedetir şoğulandın ne ve planı programı şoğulandın
0: Ahiri bir
1: başı
0: şiirti av
1: heydi
0: başı.
1: heydi iro mesela kavrek liver bi şikeftek liver bi tu şu şak av tu leke belki un aşke ne var bi dilop dilop var telebinarı hayat du maha se maha penc maha tiştek lor çe bu ev kavir de kibir du farkı
0: Şu an
1: Ev
0: heydi
1: çiştek beni
0: heydi
1: heydi
0: başlık.
1: heydi. Demek ki hedi hedi biz şu deruniye meraj başladı. Ana tu de kafe azmını, kona karıma daha da beje asat hep bir tu kabu bi binim. Do oda hu topkım. Eze tevde halas kım o eze azmını kazanç kım. Çiştek ki oni tuney. Ev deruniye çıkar. Hedi hedi. Hedi hedi herin bir atu zannetirsin. Deruniye vano deruniye kona kar edin. Tevahi ayniye. Vakavim yani farkavan tuneyi. Tevde evi tekafın azmını. O tevde evi deruniye bibinin. Bira bina hu bidin. Roje ca ke du cara derkevin şukur bire herin o guhe xo bira hartim bigire yani em jel bejin flankas flankas hartim da axı ev bejin ta kazanç ki ne ki ti herçi ta çant puan girdi yanji tut serkeftin bönüne bi bira guhe xo bigire malbata xo binar o teknoloji hinki kem bike o luxu binarın yani veya çişteki pır giringe.
0: Brastim mamosta gelek agahiyen başın le her bu gidin ji de ve demi de empati geleki gerek am busa rast nişani wan bedin de malbat ji mamoste malbat ma bandoreke çawa dide gelek jara usa go qiyas çedibin el gel go xanda
1: Evet.
0: karin din ji yani brasti avji şaştiye ke biyamin
1: Yani
0: be filan kes
1: tudu be kay malbat pır serkeftin buyu de dünyada dünya halas kriye yani her çeşit destevan deyi pır bakılın yani pır pır başın de beji ija astengi edikin ser zaruke xo pır zedettir ser de zordahi edidivan de beji gerek tu kazanç ki esfem nakim yani azmunek brasti zor çteki ne bi zahmet işteki bi zahmeti ne rahatı ama fevajiye ki yani iro evi tekebe ve azmini e zanınge hebi kadı tekebe azmini evi tekebe habate azmini azmun hartım heyi ama peşi zaruke ho kabul ki lenda zaruke ho bu pişkiri bi de zaruke ho tucari zaruke ho ne tırsine be esinde atamı tu çü dike destete çi hati ser sara ser çava eskanım jubote çi bike ve peyami bi de zaruke ho yani zaruke ho tene ne helin eğer kutu zaruke ho tene behelin peşeroj da uzara kutu evi teşbir bıkı deruniye ve harabı yani çiçedin bibim. Ev zarok yok uçak adı benim de Türkiye'de ez bağırım meperle kolin kriyim. Vak pilot adı benim, vak makine adı benim. De beji her bir avı bir meşi te bıkı, te viya bıkı, ya bıkı. Ya belki bu stram beş şukura. Belki şukur bu esnaf.
0: Yani kef havanı çıra beje,
1: kef havan,
0: şikijan pişe yere beje.
1: Ev çiçteki ayrı alakadardı bu mesela. Ev çiçekin
0: Hüneri
1: hemi.
0: Yuvan diki jana
1: Hüneri
0: gidi.
1: Yuvan de ku da heydi, çi de heyi. Viyajı gringi. İlo tület ner mesela darı tık toriye dukhunu, bijişki dukhunu. Ama darı berdi de beci ez haznak ve
0: Jena razı.
1: sitrana hazdikim jukhura. Yani ez dansı hazdikim. Yani ez dukhazın bim mamoste. Vana iç çiçeği gringi yani. Mütçen hap insan di veni istifa kır jukhur işi xub. Ne acibin de beci ez bu zordayı çüyüm. Bavimi veni xosti, diyamı veni xosti. Ez veni hatimi. Zarok bira bak proje ne binin. Zarok ne projenin. Biraz zarok bak insana kabul kın hinda zarok yok bu ahaftana koş bir empati bir akutay ki şin havan
0: gül
1: gelin bir
0: bidin
1: çıkri
0: hosta ki wan
1: es
0: brasti
1: çava serkeftin bu mu zarok emine çava serkefti bu
0: beli
1: çiçeğe minne kriya şu zarok yok ne vazım çiçeğe ki veni hey yani
0: Yani em guh bidin xwestek ye wan kul gor dilê wan de li gel wan bisekinin ji bo malbatê û ji bo zarok aşkwe
1: Bele.
0: peşeroja me roniya çavê me zarokê me ne bi van agahiyan

0: Ya son umre me var zaroke franka sey yani zaroke cirane yan
1: Zarokê
0: jî
1: xelkê pamuk
0: zaroke xalke hartem hey kalam zaroke xalke ki ez naz nakım bijine di belki ve di bijin
1: Bijine diye. Edi tabi paraj mera bini bilsine.
0: belim u ev hartem ser deruniye mera de zedetir pır zor da heydi yani ev tiştekin ne baş yani zaroke falan kes belki kabiliyet evi derse Türkiye hey ya yani derse matematik hey belki kabiliyet emin dersen diroke hey yani ev gori insana duğahır gerek hartem malbat viyaj bir ne ki her zarok yek yekemi u bi taybeti mezindi bi u gori viya kabiliyet evi heyi gori viya tişti ve heyi tişti haz dike heyi haznak heyi tişti hoş heyi baş heyi şaşi heyi rastı heyi ama her insan gori hu taybeti yani veya biraz bir nekin tüccarı kıyas nekin yani hene heyi dersin Türkiye başı hene heyi ders edin başı yani hene heyi set puanıydı hene ki düsü digri, sesi digri, yancı çarşı digri. Yancı hene ki naka ve azmını. Yani ev duguhar, eğer ki insan azmını çene kır, serkefti ne bu ev ne, sonra dünyayı yancı sonra ömrü zarokayı veya pra jibir nekin, her tüm faktör ek heyi.
1: Rasta.
0: Yani bu ya ne bu, çiçek idin bu, ket ticarete jukura zengin bu, devlemen bu. Yancı çu jukur, velatek idin, jukur şukul izmanı ku peş ve hıstı çu. Yani tiştemoni heyi, her tüm faktör heyi. Yani ev heşmendiye beri bir devciye verdin yani işte ki bunu tüneyi.
1: Benim
0: Ev
1: amus.
0: frank zaruk ev frankes zaruk ev frankes zaruk ete zaruk ete yani. Tüccar daruniye zaruk ev kutendurusti zaruk ev kharanek demek o vani kır ve çağır eğer ki duhazı serkefti bir tüccarı ev zaruk serkefti ne yapı hertim serhuz zorda yekti bini
1: Beli.
0: jiber ve aleye daruniye zaruk akharadı yani.
1: Jiberwe ki gerek malbat ve mijari de hinek idin baldar bin u bu sago dilovani nezi ego de ve demede der bazdemin ve pevajo
0: Belim.
1: ede bu sa nezi wan bevin mamoste var ve kidin eji de ve demede gelek habat yani Xwendekar li ser dersan, li ser perwerdeyê gelek zêde me gotu, gelek demjimaran der bastikin, gelek kes xweş derba jî din tenê hindira dihêle. Li ser wan pênûsa, li ser wan defteran dirsekinin dibêjin ku heta êvariya mê binivîsînin, ji ber ku ezmûn nêz bûye, çalakiyan di jiyana xwe de kêm dikin, çê nakin. Yani tenê xwarinê dixunok mîna ku robota, her wekî dinê jî kar û xebatên wan di alî perwerdeyê berdewame gelo ev rast e ku ne rast bejî lazım ku di demek çawa de bixebitin.
0: Ev gori xwendekar du guhar yani hinek xwendekar hene bi rastî daxwazî wana çalakî tune yani naxwazin çalakiyek
1: Beli.
0: bikin yan jî herin sinemayê yan jî herin sporê tiştê wenî naxwazin ama eger ku ew tiştê wenî naxwazî em nikan bibêje ev zarokê nikan serkeftî bi yani em li vir li çi dinere rutîn çi yani
1: Beli.
0: te ev rutîna xwe xera kirî yan jî xera nekirî te rojê 8 saat tu şixulî dema ku azmun hat tu vê 8 saata ne ki 12 saat 8 dibi 9 dibi 7 dibi 6 yani zêdetir gerek navbera wan mezin nebi ve nebi dema ku ew ve bu ve çağı ev nukanın ve plan programa xo dise geri binin bu şoğulun yani mesela ay diçe dibi dibijin seroji seroji çınav emji xorluvir betlaniyek bıkı emhedi kitap mitaba pirtuka berde emne şoğulun. Mesela ev içteki yanlış. Proje saat geçi bir şoğulu. Bıra heşmendiye tır
1: Bekir
0: cide bi.
1: beyaz bağırın bekir be ve
0: Beli.
1: baştır be bu nif
0: Bıra
1: saatçi.
0: cide bi. Jibokutu jibir nekir. Demek ki seyroş, çaroş te betaniye hukur ve çare tukanı jibir jibikı tunukan ve rutine dise bigri yani. Jiber ve aliye de rutin pırçteki gringi. Bıra ber nedin? Ama çıdı bi. Proje nif saat yekanı bir meşin. Beni
1: Vakt
0: akıbı
1: çıkar
0: dön.
1: be
0: Yani jibir. Hafte car ki saatek du saat çalakayak bidi bina hu bidin. Ama hana kadın mesela da gazi evan tüne ev gori kara du goher ama sedi set ji roje bir tu çar saat ji nikan ders nabı yani
1: Şubay.
0: meji nikan rakı yani. Roje ideal ev çi 7 saat 8 saat. Ev yani şoğulandın ev ji gori temeni zaruk acı du goher. Ana zaruk darı 8'te hana zaruk arı 9'da hana zaruk arı dükü zanınki hep halaskı.
1: Klas ki.
0: E zanıge etki halas ku e haşta da zarık haşta yani o kevdi
1: Nabeş
0: na
1: kol gör temem
0: şugulandın
1: gelin her
0: avajı da bu
1: anda.
0: plan program avajı da her ama veya tüzayış bir ne ki bırak gori hobi şugulu gori armanca hobi şugulu gori pola hobi şugulu gori azmına hobi şugulu ama zedetir her tişt zede evi pır zarar dedi kemasi evi zarar dedi bırak ortaya bir binin
1: Pivandın ve kebe.
0: gori yapı vandınak juana gringi yani başa
1: Benim ama

0: agahiyên gelek bi rastî gelek baş te ji got ez bawerim ku ku dew ba me godar dikin ve betir agahdar bim sa bi baldar bimin pirsa me ya dawî ez dixwazim veya bêjim mam usta yani motivasyon di vê demê de çi qas giringe ji xwe
1: Yani
0: bawerî
1: motivasyon, du cure motivasyon heyi. Motivasyon ek ahındure meret heyi. Yani jümerti. Ev motivasyon heyi, motivasyon ej derveti. Du hab motivasyon heyi. Dema ku ej derve motivasyon varı, işte ki veni, yani işler de beji tukanı serkefti bibim. Ev azmonşter gringi. Ev habate başı. Este pirozdukum. Vana rastı, işte gringi, yanji, işte tüvi, Xebatî bikitî hequs maaş bigire, ji ter baş e. Tamam, vana tiştê girîng e, ez nabêjim ne girîng e. Hema motivasyona din a ji hundirê me re tê. Gelo armanca mi çi yim? Ez vê xebatê, vê zanîngehê ji bo çi dixwazim? Ji bo min ji girîng e yan ji ne girîng e, ez çima dişixulim? Vana pir tiştê girîng e. Yani ji ber vê aliyê de motivasyona a yekemîn, yani a hundirê me re tê, ew pir tiştê girîng e, o pir tiştekî baş e ji insan e. Aliyetin de jemle binerim. İro motivasyon bak hezeki.
0: Belli.
1: Yani mera khira bir motivasyonu dahra hareket dike. Motivasyon tira bir moral jütüneyi. Tu 10 saatçi lüye mahsede runu. Tu be ez duşoğulum. Ezi serkefti bir na. Motivasyon tüşteki vini ki morali mera tini ciddi.
0: Dinleyici.
1: Mera hareket dike. Mera radı bir mera dimeşi o mera dravi.
0: Belli.
1: Ev tüşteki vini yani ast bu ast. Teyu dar bastı bir. Ciber ve aliyet de bira motivasyona ku hartum zede bikin. Bira mesela Duxwaze zanîngehê ki fotoğrafı zanîngehê bigire. Biz alakayın duvarı xo. Gori uya
0: O
1: mesela fotoğrafa
0: motivasyon.
1: deyni Cana mesela her videoya temaşa bıkı. Gari ev zanîngehê ev
0: Çavaya.
1: çişteki çavayı, xabateki çavayı ezi herim ku bira lebnere. Bu nezi ki ezmun eji, ya ji ezmun şun de kan herin zuhur zanîngeha xo egel kupür kelecan nebin. Yani
0: Belli.
1: bawarî bixo binin, kan her lebnere ziyaret bikin.
0: Belli.
1: Karın lûr mamusteyi lûr de bâxıbın gari ev zanîngehê çavayı. Başın, hoşu, imkanı ve derfeti çiğ. Bana tev de insan motive edip. İşte baş yani.
0: Yani go merav bu xwaz u bibini aw je motivasyon ama az bawrum ku je xwa
1: Bela.
0: bawri zede bke mamoste rasti agahin geleke sa gring te got je meram gelek spaz dikim hatna te em
1: Sağ
0: gelek
1: olun.
0: kef xwaş bum ama
1: Spas
0: tin
1: baş.
0: dawiya waqt te xwa em gelek spaz dikim mamoste inshallah xwa de has ke hafte ke din disi ne bevin nevan em mel ser mijare ke din bisekinin bele gohdarin dalan anaji me go xwa bin sitran awe dis sitran bevre awrin ser radyoyi peşi nesim botan mebeje cani cani de dawide Erdal Tutak'ta beje hatım havleri.

Ele godarin dalar hine ki am cih bidin peyama ve brasti gelek peyam hene. Şumara bejin ul kijan bajar, kijan gund, anjil kijan navçe me godar dikin. Am de zanun ku her roj hejmar ame ya radyo zede dibeli ez dukazım u jumara beni visinin ji Ahmet Rengin jumara gotine. Ve şan hoş kuşke brasti bisitrane ve gelek am kev hoş dibin. Şumirdina Rengin jumara peyam nivisandine. Ser sera ser çava sila ve germ em jive deri hata mirdina rengin dişinin her vakidin ji dilber ejmera gotiye slav ve şan faş stran bera jibo haskiriye mi vera ser radyoye ve ser sera ser çava jibo haskiriye hamuya em edu strana bevre binin ser radyoye ve peşi loran be potporye ki edi davide ji araz berwari dibeje slav cani.

Ali Amsterdam ji ke gotna ve nake nif saat u 5 dakika ji bu hatta da ze kurtayı bejim. Bu programa mı işgal ediyor?

razi Ali Kemalani Hüseyin'a dikirin Utullu Reşid Ebra Kısa Kamsara Duman'a dikirin Vallara buna şiva vana çedikirin Vala tıvında vana Zıstı vakırtı sırcağı kasrı vedikirin Vala bıktı Kur'an'a bıktı kitaba Uvaya nıkıbına kudu danina Udari fısrı nıkıbına ku Ali Kemal'a Hüseyin'e de danina Vallara buna tıvında vana birine oda litri U terziya tıvında vana şkandına Daha ya Ali Kemal'a Ali Hüseyin'a

kavê mirade çavelek şere zozana u ağaye dor kaqirin ki daya u vaya mı go ardu azman heşya u katav ki jitave bare u katav ki jitava peyroke ona vaya disane sijara na ve khudaya

Ola bakir ye gorşi de biraz mazim Ola roji alo ne dırıvi Ola de bozim Ola le meydani lo bir yazim Ola vızır batı

dike mala Ali Hüseyin'a çıkırıya u dese kovi tavi dare tvin gal olaman ya ula car bir koski ne yara lo grandia ula vaktani avra kodani nişana tvin gel onu dania ula koya disane ne tvin gel o kişandia ula dine kuda edik tvin gal o vinatia ولا تشوفي شقاد دوها دا برد بيت من جه ولا ديسانين

Mala dexera ba çima tuna cile zurma şevdil Üçüncü kola diye elli serba ve mümekeme tübena geyu Hayra ve la sungu bere mi khishi mu nazukum Da zani de eşhafza ya müdaya ile bu zazana teyev Çima gala elli sercanu bedene khuttabbi bu gala Turan ki we ain't get it all oh ah the middle of the middle